Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Radyo 4EB Türkçe programına hoş geldiniz. Welcome to the Turkish program on Radio 4EB FM.

listeners, you're listening to the Radio 4 EBFM. Bugünkü programımızda ana tema olarak sizlere dilim döndüğünce bir konu üzerinde durarak tarihimizdeki önemli şahsiyetlerden bir kısmından bahsetmek isterim. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi, mesela Yunus Emre, mesela Ahmet Yesevi. Şimdi Türk tarihindeki bu şahısların ortak özellikleri olarak tespitler yapabiliriz. Bunların hepsinin çok başarılı ve zeki insanlar olduğu ve nefislerini kontrol altına almış insanlar olduğunu ben hani acizane görebiliyorum. Nefsini kontrol altına almış derken çok teknik tabir kullanıp hani jargon kullanıp ortalığı karıştırmak istemem de daha çok kendinden geçmiş, kendi çıkarları ve heveslerinin peşinde koşmayı bırakmış ve kendini toplumun sıkıntılarını gidermek için adamış, topluma mal olmuş insanlardan bahsediyoruz. Bunların genel çerçevede de baktığımız zaman sevgiyle yorulduklarını görüyoruz. Bu tür insanlar hani belki bir Ahmet Yesevi değil, belki bir Yunus Emre değil ama hepimizin çevresinde, arkadaş grubunda, komşuları arasında, dostları içerisinde böyle bir insan vardır. Hani herkes muhakkak bencil davranmayan birisini tanıyordur. Çevresinde böyle birisi mevcuttur. Hatta şunu fark edeceksiniz ki böyle insanlar sevilirler, etrafında insanlar toplanır, herkes bir şekilde istifade eder. Özellikle de gönül sıkıntısı olan insanlar bunlardan istifade ederler. Ve bu insanlar kendi problemlerinden daha ziyade başkalarının problemleriyle uğraşırlar. Şimdi bu bazen bir aile büyüğü, bazen mahalledeki bir yaşlı esnaf, işte tüccar, bir terzi, bir ekmek fırıncısı. Artık nasıl geliyorsa. Ama asıl hani önemli ön plana çıkan özellik kendi derdinden vazgeçmiş başkalarının derdiyle hemhal olan bir insan olmuş oluyor. İşte işin püf noktası da tam burada. Yani kendi hevası, istekleri, işte ambitionları doğrultusunda koşan, kendi rahatını ve çıkarlarını gözeten insanlar genelde hani kendi işini gördükten sonra başkasının işine eğilebiliyorlar veya işte zaman zaman bu eğilimi gösterebiliyorlar. Ama bu bahsettiğim insanlar artık sanki kendi hiçbir dünyada istedikleri, canlarının çektiği bir şey yokmuş gibi tamamen başkaları için yaşamaya başlamışlar. Bu insanlar da hep tarihe geçmişler. Yani bir fedakarlık söz konusu, bir farkındalık söz konusu. Bu sevmeden başarılabilecek bir şey değil. Yani insanoğlu sevdiğine böyle fedakarlık yapar. Mesela işte bir babanın evladına yaptığı fedakarlıkları düşünün. Kendi yemez, yedirir, kendi giymez, giydirir. Kendi işte düşünmez, onun iyi yetişmesi için gayret eder veya onun işte bazı şeylere ulaşabilmesini ister vesaire. Bu insan sevdiği zaman işte canından vazgeçiyor, malından vazgeçiyor, keyfinden vazgeçiyor. Şimdi bir kişiyi sevmek veya işte doğal olan şeyleri sevmek insanın bolca normalde yapa geldiği bir şey. Aslında daha önce hazırladığım bir şey de vardı, onu da belki okuyarak sizlerle paylaşırım. Ama genel olarak toplamda büyük bir sevgiye ulaşabilmek. Belki bunun yolu küçük sevgilerden geçiyor. Hani Şems-i Tebrizi'nin de söylediği gibi. Ufak ufak sevgileri tecrübe ederekten asıl olan büyük sevgiye ulaşmak belki yol. Ama bu insanların herkese karşı bu derecede merhamet duyuyor olabilmeleri veya onları seviyor olabilmeleri ve onlara fedakarlık yapıyor olabilmeleri Yaratanın yaratana karşı duydukları sevgiden kaynaklanır bir halde, böylece toplumsal olarak faydaları
tarihe geçebiliyor. Bunu elhamdülillah hani bir Türk kültürünün içerisinde baktığımız zaman görebiliyoruz ve çok gurur duyuyoruz, medar iftar ediyoruz. Neden biz de böyle olmaya çalışmıyoruz? Neden biz de bu şekilde kendi istek ve arzularımızı terk edip onları önem sırasında gündemimizden arka plana itip de başkalarına fayda sağlamaya, başkalarını mutlu etmeye, başkalarını rahat ettirmeye odaklanamıyoruz? Neden biz sevdiğimizden daha fazla insana kızıyoruz? Neden biz sevdiğimizden daha fazla kalbimizde kin besliyoruz? Bu soruları kendimize sorup bu büyük şahsiyetleri bir şekilde kendimize model edinip onları anlayıp nasıl buna ulaştılar diye biz de buna ulaşmaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü toplumun huzuru bu tür insanların sayısının artmasına bağlı. Bencil insanların, kendi çıkarları için her şey yapabilecek insanların sayısı arttığı zaman da o toplumun huzuru kaçıyor. Millet birbirinin hanesine tecavüz etmeye başlıyor, millet birbirinin malına tecavüz etmeye başlıyor. Her türlü ondan sonra azgınlık büyüyor gidiyor ve bu hak ihlalleri, ondan sonra hani sınır tanımamazlık insanlar arasındaki sevgi bağlarını da kopartıyor. Hakkı yenen insan hakkını yiyene kin gütmeye başlıyor vesaire vesaire. Yani toplumsal çöküş belki başlıyor. Yani en büyük düşman hani şeytanın da insanın içindeki kalesi, onun kulağına fısıldadığı zaman hitap ettiği muhatabı insan içerisindeki bu ego işte benlik duygusu. Egonun insana neler yaptırabileceği, ne kadar kötülükleri emredip onlara sevk edebileceği, şeytanla işbirliği yapabileceği aşikardır. Kendi hayatınızdan geçmişinizi şöyle bir göz önünden geçirseniz tanık olursunuz, bulursunuz izlerini, kırıntılarını. İşte bu tespitleri yapıp bu yolları anlayıp bu yollardan yürümemiz gerekiyor. Sevgiyi dünyaya hakim kılmamız gerekiyor. Çünkü hem hakkı savunulası çok insan var yeryüzünde, hem de nesil olarak masum bir nesil var. O dünyayı biz onlara, hani şey diyorlar ya çevreciler, işte bugünkü dünyayı biz gelecek nesilden emaneten kullanıyoruz. İşte onlara iletmemiz lazım. Onlar da yeşil görsünler, temiz hava, temiz su bulsunlar falan. Ya aynı bu şekilde. Onlar da insanlıktan bir kalıntı bulsunlar. Hani environmental protection falan gibi böyle bir algı düşünebiliyoruz. Aynı şekilde de humanitarian protection gibi bir şey yapmamız lazım. İnsanlık, çünkü humanity is polluted. The spiritual domain is polluted. If we want to keep our humanity, bazı şeylerin önüne geçip aynı karbon offset yapar gibi ego offset falan yapmamız gerekiyor herhalde. Şimdi bu kontekste hem hazırlamış olduğum yazıyı okuyayım. Çünkü arasında İngilizce dinleyen dinleyicilerimiz için de Türkçe olarak tam olarak mevzuyu anlayamayanlar için de ayar şey yapmaya çalışmıştım, hitap etmeye çalışmıştım. Onu sizlerle paylaşayım. Ondan sonra bir müzik arası verip programımıza devam edelim. Today we are talking about something that shapes not just individuals but entire societies, the wisdom of those who master themselves before trying to guide others. Tarih boyunca toplumlar her iki tür önder tanımıştır. Hesap yapanlar ve hikmetle yol gösterenler. Calculation asks, what benefits me right now? Hikmet ise sorar, bu insanlığa, gelecek nesillere ve Allah'ın rızasına ne şekilde hizmet eder? Bu ayrım aslında bugün konuşacağımız büyük isimlerin hayatının merkezinde bulabiliyoruz, duruyor. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi ile başlayalım. Konya'da yaşamış ama sözü bütün dünyayı sarsmış ve sarmış bir arif. Mevlana'nın büyüklüğü sadece derin bilgisinden gelmiyor. Asıl büyüklüğü nefsini terbiye etmiş olmasından ileri geliyor. He didn't seek to point out people's faults. He sought to open doors in their hearts. This is Mevlana Rumi. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol derken aslında bize içtenliğin, hesapsız bir sevginin yolunu gösteriyor.
Mevlana'nın Şems ile buluşması ile bunu anlatır. Bir alimin kibrini bırakıp hakikat karşısında yeniden öğrenci olabilmesi. This is real wisdom, the willingness to keep dissolving your ego in the service of greater truth, rather than protecting your own position or agenda. Şimdi Yunus Emre'ye gelelim. Anadolu'nun sade insanına, en derin hakikatleri en basit dille ulaştırmış bir gönül eri. Yunus Emre said, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Real knowledge is knowing yourself. Bu, bugünkü konumuzun tam kalbi. Gerçek bilgelik, dışarıdaki hataları aramak değil, önce kendini nefsini ıslah etmektir. Yunus'un şiirlerinde asla kimseyi aşağılama, kimseyi suçlama yok. Instead, there's an overflowing compassion. Sevelim, sevilelim diyor. He turned his own struggle with the self into a river of love that served everyone around him, not a weapon against others' flaws. Ahmet Yesevi'ye geldiğimizde ise tasavvufun tüm dünyadaki köklerini görüyoruz. Piri Türkistan olarak bilinir. Türk milletinin İslam ile hikmetle tanışmasında öncü bir isim. His Divan-ı Hikmet wasn't written to display his own knowledge. It was written to so ordinary to ordinary people in their own language could find the path to their own hearts and to love. Ahmet Yesevi de hayatın belli bir noktasında bilinçli olarak geri çekilmiş, tevazuyu seçmiş bir insan. Bu güç ve statü peşinde koşan bir dünyada, koşan bir dünyada çok önemli bir derstir. Gerçek önderlik öne çıkmak değil, geride durup başkalarının yükselmesine vesile olmaktır. Bu üç büyük ismin ortak noktası nedir? Şunu görüyoruz. Nefislerini ıslah etmişler. Allah sevgisiyle yorulmuşlar. And that love didn't turn inward into self-satisfaction, it turned outward into service. Kusur aramadılar, fayda sağladılar. İnsanları yargılamadılar, insanlara yol gösterdiler. Bugün toplumumuzda çoğu zaman sadece hesap kitap konuşulur. Kısa vadeli çıkar, kişisel gündem, anlık fayda. Ama bu büyük arifler bize yol gösteriyor ki gerçek başarı ve gerçek toplumsal fayda hikmetle, büyük bir amaca bağlılıkla ve nefsi kontrol altına almış bir kalp ile mümkün oluyor. Bir toplum düşünün. Herkes kendi hesabını yapan bireylerden oluşsa, o toplum parçalanır. But a society guided by people who have disciplined themselves, who serve rather than seek advantage, that society grows roots and it grows together. İşte bu yüzden Mevlana, Yunus Emre, Ahmet Yesevi gibi isimler bugün hala takip ediliyor. Çünkü onlar hesap değil, hikmet bıraktılar. Bu haftaki mesajı şu şekilde özetleyebilirim. Nefsimizi ıslaha çalışalım. Kusur aramak yerine fayda üretelim ve büyük amaçları küçük gündemlerin önüne koyalım. Toplumun gerçek ihtiyacı budur. Hesap yapan değil, hikmetle yürüyen önderler. Now, we talk about these wise people who have mastered their own selves. So their purpose in life is no longer built around their own agenda, their own position. But they are looking for a greater purpose and greater service. Like people like Yunus Emre, people like Mevlana, Celaleddin Rumi. And to be able to do this, you know, there's a notion of love. Because let's say a father will make sacrifice towards his family, especially, you know, for his children. Let's say a mother will do similar sacrifices. And they will sometimes prefer their children before themselves, you know, in terms of their expenditure, in terms of their planning of the next holiday and things like that. They will make a lot of sacrifice. This is deriving from natural love and affection towards their children. These people, wise people who lived in the past in the Turkish cultural setting, they have expressed this level of service and sacrifice and love towards everyone,
around them, regardless of, you know, if they are sharing the same belief, regardless of their race, just for everyone, like a utilitarian approach. I don't know how they achieved to, you know, cover their hearts with that much love towards, it just overflows towards everyone. I think it is something that we need to study, the lives of these people, understand their standing point and how they achieved to cleanse their hearts from any forms of hatred, any forms of self-serving, you know, individualistic desires and lusts, and they have actually mastered themselves, so they don't have any more problems that they wake up to, but they are concerned about the society's problems. These kind of people, you'll think about them and you will find around you, within your neighborhood, maybe within your relatives, within your friendship network, or within your workplace. You'll find someone or some people who are less concerned about themselves, but more concerned about others in terms of well-being. And it is always feels good. It does always feel better to be around these kind of people. And within the Turkish community, there are quite a few people like this who, you know, put your needs before their own. And it is really good to be around them, because they make you, you know, they don't compete you in a in like conflict of interest way, but they are genuinely concerned about you, and they genuinely share their knowledge, their time. When you speak to them, they listen to you actively. I think as individuals, all of us need to set some goals to at least achieve some of this beauty within ourselves, and, you know, try to get to that level. No matter what you have done in the past, you know, you can always turn back and change the way you live and become a blessing to those around you. It is just, I think, a basic starting point is to stop giving yourself everything you want without any consideration. So do not just follow your desires and ego without any boundaries. Just educate, train, discipline yourself, and then, you know, be inspired. Try to love more than you hate, and transform yourself. If a critical number of people achieve this in a society, I think the world is going to be a better place. Just like we are concerned about the environment and try to offset the carbon emissions, greenhouse emissions, and things like that for the generations to come, I think we need to protect and preserve humanitarian values and you know, these greater purposes in life for the generations to come, because we don't want to kill the humanity before you know, it is too late to preserve it. Diyeyim, burada bırakayım. Bu tarihi şahsiyetler, bahsettiğimiz Mevlana'lar, Ahmet Yeseviler geçtiler, geldiler, gittiler. Keşke tanışma fırsatımız olsaydı diye düşünüyorsanız, çevrenizde bu tür nefsini artık kontrol altına almış, kalbi sevgiyle dolmuş güzel insanları bulup onlarla arkadaşlık etmenin yoluna bakın diye tavsiye ederek burada bitiriyorum.

Mısır'ı alarak imparatorluğun kaderini değiştiren 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, İslam dünyası üzerinde bütünleştirici bir lider sıfatına haiz olması sebebiyle hilafet tahtının sultanı, aynı zamanda Mekke ve Medine'nin koruyucusu anlamına gelen Hadimül Harameyn ünvanlarının yanı sıra zamanın İskenderi olarak da anılıyordu. Yavuz Sultan Selim'in 8 yıl süren saltanatı dönemi Osmanlı tarihi için elbette bir dönüm noktası teşkil etti. Yavuz Sultan Selim, sevgili dinleyiciler, Osmanlı padişahları içinde hakkında en çok menkıbe olan şahsiyettir. Bugün sizlere o kıymetli menkıbelerden bir tanesini paylaşacağız. Cömertliği ve peygamber sevgisini en güzel şekilde dile getiren ibretli kıssamızsa şöyle.

Teknolojinin henüz hayatımızı kuşatmadığı, Kur'an'ın hemen hemen her gönüle, her dile aksettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetinin zuhur etmediği hiçbir hanenin kalmadığı, özlem ve hayırla yad edilen Yavuz Sultan Selim Han'ın zamanına gidiyoruz şimdi. Mütevazı bir evden sessiz yakarışlar yükselmekte. Zira dilinden salavatı hiç düşürmeyen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme son derece bağlı, aşık bir Osmanlı Müslümanı, uzun zamandır çektiği fakirlik ızdırabından artık kurtulmak ister. İki rekat teheccüh namazı kıldıktan sonra, alnını secdeye koyarak adeta yalvarırcasına şöyle dua eder. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, halim ortada, artık sabrım zorlanmaktadır. Çoluk çocuk perişanız, borçlarımı ödeyemez hale geldim. Siz bana bir işarette bulunup bir yol gösteriniz. Bu cümlelerle gönülden bir ilticayla uykuya dalar. Az mı uyur, çok mu uyur bilinmez ama bilinen o ki tesirli bir rüya başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında durmakta, rüyasında ona şöyle hitap etmektedir. Ümmetim hayatında zaman zaman imtihana tabi olur. Sabır gösterirse kazanır, göstermezse kaybeder. Sen sabır gösterdin ve kazandın. Çilen bitti ey Mehmet, niye hüzünlenirsin evladım? Yarın sabah namazından sonra ilk işin saraya gitmek olsun. Selim'ime selam söyle, sana bir kese altın versin. Eğer sebebini sorarsa, her gece okuduğu, benim ruhuma hediye ettiği 100 salavatı dün gece okumayı unuttu. Okumadığı salavatlar hürmetine seni mutlu etsin.''

Rüya çok tesirlidir, çok kıymetlidir, nadide bir cevher gibidir. Yere göğe sığmaz, her kula nasip olmaz, herkesle paylaşılmaz. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süslemiştir bu rüyayı. O mutluluk ne yerlere, ne göklere, ne de dünyalara sığar. Efendim, sabah olur ve rüya sahibinin ilk işi doğruca saraya gitmek olur. Yavuz Sultan Selim'in yanında soluğu alan adam der ki, "Sultanım, bana bir kese altın verecek misiniz?" Selim Han, "Vereyim, vermesine de bir neden söyleyecek misin?" Fakir adam, "Efendim, ben 63 yaşında İstanbul eşrafından Mehmet. Ben çok zengindim sultanım. Lakin bir süre önce başıma gelen bir musibet sonucu malımı, mülkümü, neyim varsa kaybettim. Ne ettimse borç batağından kurtulamıyorum. Dün gece herkesin yattığı o mukaddes teheccüh saatinde kalktım, 2 rekat namaz kıldım, sonra koydum alnımı secdeye. Ya Rabbi, beni eşime, çocuklarıma ve dostlarıma mahcup etme. Derdi veren de sensin, dermanı veren de." dedim ve yattım. Rüyama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bana dedi ki, "Çilen bitti ey Mehmet. Niye hüzünlenirsin evladım? Yarın sabah namazından sonra ilk işin saraya gitmek olsun. Selim'ime selam söyle. Sana bir kese altın versin. Eğer sebebini sorarsa, her gece okuduğu, benim ruhuma hediye ettiği 100 salavatı dün gece okumayı unuttu. Okumadığı salavatlar hürmetine seni mutlu etsin," dedi. Bunu der demez Selim Han hemen bir kese altın çıkartıp vermiş adama ve demiş ki, "Ne olur tekrar söyle, ne dedi Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem?" Mehmet amca tekrarlamış, "Selim'ime selam söyle, sana bir kese altın versin. Her gece okuduğu 100 salavatı dün gece okumayı unuttu. Okumadığı salavatlar hürmetine seni mutlu etsin," dedi, demiş. Çıkartıp adama bir kese daha vermiş. Ama durmamış Yavuz Sultan Selim. "Söyle, ne olur söyle, ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem?" Mehmet amca tekrar etmiş, "Selim'ime selam söyle," diyerek tekrar tekrar söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini. Çıkarıp bir kese daha altın vermiş. Ama yine durmamış Yavuz Sultan Selim. "Ne olur, ne olur bir daha söyle. Ne dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem?" Adam yine tekrar etmiş. Yavuz Selim bir kese altın daha vermiş. Her kesede 100 altın varmış. Tam 17 kese altın ederince rüyasını tekrarlatmış. Mehmet amcanın kucağında 1700 altın. Bir servet. Ama Yavuz Sultan Selim Han kendini kaybetmişçesine durmuyor. "Ne olur söyle, ne dedi kainatın efendisi?" Selim Han'ın nedimi Hasan Can bu durumu fark etmiş ve "Sultanım, Mehmet amca getirdiği haber vesilesiyle mesud oldu. Aldığınız haberle siz de mesud oldunuz. İsterseniz Mehmet amcayı gönderelim, başı sıkıştığında tekrar gelsin. Ne dersiniz?" diyerek adamı göndermiş. Hasan Can adamı uğurlayıp döndüğünde Yavuz Sultan Selim'i yerde secde eder vaziyette görünce ona bir şey oldu düşüncesiyle omzuna dokunmuş. Yavuz Sultan Selim başını kaldırmış ki gözleri kan çanağı. "Duydun mu Hasan Can? Habibullah benim için Selim'im," demiş. "Duydun mu? Binlerce şükür olsun. Bizi bu şerefe nail eden Rabbime hamd olsun." Ve devam etmiş Yavuz Selim Han. "Ey Hasan Can, eğer sen o amcayı göndermeseydin, değil malımı mülkümü, tacımı, tahtımı, sarayımı, Resulullah'ın bana Selim'im demesine feda edecektim."

Onlar ne kadar güzel insanlardı. Peki onların torunları olan bizler, bu asırda acaba ne durumdayız dersiniz? Böylesine gönülden bir ilticayı yapabilir miydik? Ya da halimizden dolayı şikayet etmeyi, ahlanıp vahlanmayı mı tercih ederdik? Yahut Yavuz Sultan Selim Han gibi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem her selamına bir kese altın feda edebilme cömertliğini gösterebilir miydik acaba? Şüphesiz tarihte gelmiş geçmiş en cömert insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir sevgili dostlar. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. O mübarek insanın kendisinden yiyecek, giyecek ya da para istenildiğinde yok dediği hiç görülmemiş ve hiç duyulmamıştı. Bir savaştan sonra Amber kabilesinden bir takım esirler getirilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan sadece bir tanesinin azat edilmesini emretmiş. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh sormuş: "Ya Resulallah, Rabbimiz bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamı niçin istisna ediyorsunuz?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve yalnız bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allah-u Teala'nın hoşuna gitti." İşte efendim, cömertlik böyle bir şey. Rabbimizin o kadar hoşuna gidiyor ki insanı esaretten bile kurtarabiliyor. Yine Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır." Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu övgülerine ve müjdelerine nail olmak istiyorsak neler yapmalıyız? Elbette cömertliğimizi sergilemeliyiz. Mübarek Ramazan ayının faziletine de inanarak daha çok yardım etmeliyiz. Ramazan ayı açlıkla nefsimizi dizginlerken suyun ve ekmeğin en çok kıymetini bildiğimiz bir ay. Bu ay çıkmadan daha çok yardım etmeliyiz. İşsiz ve açsız insanları gözetmeliyiz. Bu ayda yapılan yardımların Cenab-ı Allah'ın melekleri tarafından 1'e 100 olarak amel defterimize sevap olarak kaydedileceğini unutmamalıyız. Sevgili dinleyiciler, cennetin yolu infaktan, yani Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin maddi varlığının bir kısmından feragat ederek yardım yapmasından geçtiğine göre yardıma koşmanın tam da zamanı değil mi? Rabbim bizleri müminlerin ahlakı olan cömertlik hasletiyle donatsın, cennette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olanlardan eylesin inşallah. Amin.

komşu komşunun külüne muhtaçtır. Toplum hayatında komşuluğun yeri ve hakkı çok büyük tabii ki. İyi komşu daima bir nimet. En ufacık ihtiyaçlar için bile komşular sık sık birbirlerine yardımcı olur, ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Önemsiz gibi görünen pek çok hususta komşuluk ilişkisinin yeri dolduralanı azdır.

Efendim, iyi komşuluk ilişkilerinin gerekliliğini vurgulamak üzere kullanılan bir atasözü, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Körün taşı tekin değildir. Deyimin kullanıldığı yerler genel itibariyle şöyle hiç ummadığımız ve önem vermediğimiz bir kimseden, olumlu ve şaşırtıcı sözler duyduğumuz, başarılı sonuçlar aldığımız zaman söylüyoruz. Kıyafet değiştirerek derviş kılığında seyahate çıkan padişah, yanına müsahibi İncili çavuşu da almış efendim, yani sohbetçisi. Uzun yol, bu esnada muhabbet edecekler. Uçsuz bucaksız yollarda padişahın canı sıkılmış ve kendisine biraz eğlenceli şeyler bulmasını İncili'ye emretmiş. O sırada karşıdan kendilerine doğru gelmekte olan kör bir dilenciye rastlamışlar. İncili çavuş hızla köre yaklaşarak şiddetlice çarpışmış, hemen şamataya başlamış ve köre darılarak "Önüne baksana be adam, hadi ben körüm fakat sana ne oluyor? Benim gibi zavallı bir amaya çarpıyorsun" deyince kör dilenci şaşırmış. "Asıl kör benim. Ben sana çarpmadım ki, sen bana çarptın. Demek sen de amasın öyle mi?" demiş. Arkadaş olup beraberce dolaşmalarını teklif etmiş ve bu teklifi İncili çavuş da uygun görmüş. Ahbaplığı ilerletmişler. Bu arada İncili çavuş cebinden bir altın lira köre vermiş, uzatmış ve "Yahu arkadaş, bana bugün zengin bir hayır sahibi zekat verdi ama ben hiç böyle para görmedim. Ama şuna bir bak bakalım kaç paradır, belki sen anlarsın" demiş. Kör dilenci parmaklar arasında altın olduğunu anlayınca adımlarını hızlandırıp oradan sessizce kaybolmak istemiş. Biraz uzaklaştıktan sonra İncili arkasından bağırmış. "Yahu arkadaş, nereye kayboldun? Benim paramı geri versene. Sen Allah'tan korkmaz mısın? Dur, bekle beni, beklesene." Dedikçe dilenci kaçmaya devam etmiş. Bu sırada İncili yerden bir taş almış. "Ya Rabbi, sen bu taşı benim paramı alıp kaçan körün topuğuna rast getir" deyip topuğuna yapıştırmış. Kör yine sessiz sedasız uzaklaşmaya devam edermiş. İncili yerden ikinci bir taş alıp "Ya Rabbi, sen bu taşı benim paramı alıp kaçan körün sırtına rast getir" deyip sırtına kondurmuş. Kör canı yanmasına rağmen yerini belli etmemek için sesini çıkarmadan yine sinsi sinsi kaçmaya devam edermiş. "Ya Rabbi, sen bu taşı da benim paramı kaçıran körün kafasına rast getir" deyip son taşı da kafasına indirince kör durmuş ve arkasına seslenmiş. "Buraya gel arkadaş, senin attığın taşlar kör atışına benzemiyor, zira hiç tekin değiller. Hep 12'den vuruyorlar. Sen al şu altın liranı da git yoluna" deyince padişah gülmekten kırılmış. Evet, körün taşı tekin değildir. Hiç ummadığımız ve önem vermediğimiz bir kimseden, olumlu ve şaşırtıcı sözler duyduğumuz, başarılı sonuçlar aldığımız zaman söylenen bir deyim.

Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bugün programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programımız pazartesi günü saat 3'te. O zamana kadar hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.